Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

bir armağan gibi Tanrı'dan bana, kış güneşinde altın kirpik

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
2: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
3: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başımı.
4: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından 14 Ağustos Cuma sabahından günaydın herkese. Aşkın frekansı Slow Trip'te haftanın son iş ve okul gününe duygu dolu bir başlangıç için buluştuk. Ben Didem, mikrofon başındayım. Önümüzdeki 4 saati paylaşacağız. Güzel bir gün, mutlu bir sabah dilerim herkese.

0: Şehirlerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyretmekte. Güney bölgelerde mevsim normallerinin biraz üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bugünden itibaren ise kuzey iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar biraz düşüyor. Marmara ve Ege'de kuzeyli rüzgarlar etkili. Karadeniz'in doğusunda, Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ve Akdeniz'in kuzey doğusunda kuvvetli yağışa karşı uyarıyor yetkililer. Aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK. Mutlu yıllar,
3: yataşla mutlu yıllar. Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
4: uykular. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Bugün getir büyüt

anlamak adına yaptıklarımız var. Kırılanları onarmaya, kırdıklarımızı tamir etmeye çalışıyoruz. Yapılan hataları toparlıyor, sorumluluktan kaçmıyor. Herkes iyi olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama bazen şunu unutuyoruz. Bütün bunları yapmak tek bir kişinin görevi değil. Herkesin hatasının bir bedeli, her davranışın bir sonucu var ve bazen iyilik yapmak her şeyi düzeltmek değil, bırakmak. Bırakın insanlar yaptıklarının sonucuyla yüzleşsin. Çünkü başkalarının sorumluluğunu sürekli üstlenmek, iyilik değil bir süre sonra kendinden vazgeçmek oluyor.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros'u

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona Bayi.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy, Ok Meydanı Haliç, Şirinevler Sefaköy Avcılar hattı aralıklarla yoğunlaşıyor. Temde Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi her iki istikamette yoğun. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı kısa süreli yoğun. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette yoğunlaşırken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayatın hızına yetişmeye çalışırken bazen kendimizden uzaklaşıyoruz. Her şeye yetişelim, hiçbir şeyi kaçırmayalım derken ne istediğimizi, ne hissettiğimizi, hatta kim olduğumuzu unutabiliyoruz. Belki de çağımızın en büyük yorgunluğu bu. Hızın içinde benliğini kaybetmek. Oysa bazen durmak gerek. Bir şeyleri kaçırmayı göze alıp kendini yeniden duymak gerek. Hayatın hızına yetişmekten daha önemli bir şey.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili CoolWool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
3: Yataşla mutlu uykular.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.

Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: sinema spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

vazgeçmek her zaman başarısızlık değildir. Bazı kapılar kapalı, bazı pencereler örtülü kalmalı. Çünkü her kapıyı zorlamak içeriye ışık getirmez. Bazen sadece içeridekinin huzurunu bozar bu durum. Belki de bazı şeyleri olduğu yerde bırakmak, vazgeçmek değil de sınırını bilmektir. Ne dersiniz?

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Cevizlibağ, Haliç ve Ok Meydanı çevresinde trafik yer yer ağır ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey ve Seyrantepe bağlantıları kısa süreli yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Uzunçayır hattında yoğunluk devam ediyor. Ataşehir, Çamlıca bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Aksi yönde genel olarak yoğun akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

de sevdiğimiz sesler bize hikayeler anlatıyor şarkılarla. Saat 9'a yaklaşıyor artık. Günün günaydınları için WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 549 659 66 00. Siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Aslan Türk'te günün 9. saati günaydın mesajlarıyla devam ediyor. Adapazarı'ndan Özhan bizlere ulaşmış. İş yerinde bu sabahta kulağımız Slow Türk'te. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve çok özlediğime armağan eder misiniz demiş elbette. Erkan ve kız arkadaşı için çalalım şarkımızı. Derya da diyor ki güvensizlik insan ilişkilerini bitirir, bunu da unutmayalım. İletmiş olalım. 549-659-66-00 WhatsApp hattımızdan siz de günaydınlarınızı kalbinizden geçenleri paylaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Biot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine

hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de öde

İstanbul'da yaza adeta bir mola vermiş gibi bir cuma günü 14 Ağustos'u gösteriyor takvimler. Güneş zaman zaman bulutların arasından yükseliyor. Önümüzdeki hafta kavurucu sıcaklar var bilgisini hatırlatıyor bize. Bulutlarda nefes aldırıyor cuma sabahında. Peki ya sizde durumlar nasıl? Gelin günaydınlarınızla, mesajlarınızda havanın durumuyla değişen sizin durumunuzdan da bahsedin. İstanbul'dan Gözde şu an tatildeymiş. Şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. İyi tatiller dileyelim. Amasya'dan Fırat ulaşmış. Ailemle kahvaltı sofrasında şarkılarınızı dinlemek büyük keyif. Bugün doğum günü olan Burcu için çalar mısınız demiş. Bugün doğan herkesle beraber Burcu'ya da nice yıllar dilemiş olalım. 549-659-66-00 WhatsApp hattımız. Siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.16'lık artışla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.77, euro 55.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.708, çeyrek altın 11.376 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Biz hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Kral Türk'te günün günaydınlarını paylaşmaya devam ediyoruz. Ankara'dan Nehir ve iş arkadaşları tüm ofis bizleri dinliyorlarmış. Kolaylıklar dileyerek bu şarkıyı size armağan edelim. Bursa'dan Murat Başaran için çalalım. Su İlhan diyor ki canımdan çok sevdiğim çocuklarım ve aşkım Murat Karaca İlhan'a armağan ediyorum. Füsun için de çalalım şarkımızı. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

Cuma sabahının 10. saatindeyiz. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Ben Didem, sizlere eşlik ediyorum günaydın mesajlarıyla. Akın bizlere ulaşmış, iş arkadaşları Emre ve Ercan'la ofiste bizleri dinliyorlarmış. Pınar ve Seda için de çalacağız şarkımızı. 549-659-66-00 WhatsApp hattımız. Birazdan artık son günaydınlar burada olacak. Onlardan biri sizinki olsun, isterseniz bize yazabilirsiniz.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel.

Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Slow Türk'te bu sabahın son günaydınlarında şimdi sıra. Betül Ankara'da 2,5 yaşındaki oğlu Doruk'la kahvaltı sofrasında bizi dinliyor. Bu şarkı sizler için olsun. Doruk'cum sevgiler gönderelim sana. Ankara'dan Nazlı, İzmir'deki sevdiğime armağan ediyorum diyor. Kayseri'den Dönay için çalacağız şarkımızı. Antakya'da sanayide çalışan eşim Kadir ve oğlum Yiğit Dursun için istiyorum diyen bir dinleyicimiz var. Ankara'dan yazan dinleyicimizin bugün ehliyet sınavı varmış. Güzel dileklerinizi bekliyorum demiş. Başarı dileklerimizi iletelim. Kütahya'dan günaydınlar göndermiş Naciye Ünal. 5 kız kardeşime armağan ediyorum demiş. Ne güzel, ne büyük zenginlik. Denizli'den Aysun muhasebe ofisi çalışanlarına armağan etmiş ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimiz için de çalalım şarkımızı.
1: Yıllar mı hızlandı yoksa ne çok...

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.209 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.33'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.670, çeyrek altın 11.312 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz.

Cuma sabahına başlangıcımızı yaptık. Şarkılarla hayatı içimize çektik. Koşturmacanın içinde hissetmeyi hatırladık. Sevdiğimiz sesler bize eşlik etti ve günü öğleye yaklaştırdı. Saat 11'e geliyor. Ben Didem, benim için de veda vakti. Herkese her şeyin yolunda olduğu güzel bir gün dilerim.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Tarkan Beni Çok Sevle, radyonuzdaydı. Slow Türk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben, yeni bir şarkıyla başlayalım. Oğuzhan Koç, Bitti, Slow Türk'te sizlerle, bakalım beğenecek misiniz?

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.

0: Biz
1: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hadise Arabini ile radyonuzdaydı. 12.07 oldu saatler Slow Türk'te. Artık bu cuma gününe şarkılarınızı bırakabilirsiniz. İstek hattımız devrede. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Kalabam arkadaş Murat Boz radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. İlk durağımız Bursa. Bakalım nasıl bir istek geliyor.
1: Merhaba Haluk Bey. Ben Bursa'dan Murat Başaran. Bunda Arar'dan Roman şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Bunda Arar Roman'la Slow Türk'te sizlerle.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

0: Banka.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Can Taşçı Gidişat radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda nereye gidelim? Samsun'a gidelim.
1: Merhabalar, ben Samsun'dan Yağmur. Bugün sizlerden Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını isteyeceğim. Annem ve babamın en sevdiği şarkı ve düğün şarkıları. Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Rica ederiz, o zaman biz de hemen çalalım.

0: Yıldız Tilbe, kendini bize tanıtan şarkısı. Delikanlım radyonuzdaydı. Hemen günümüze gelelim. Hangi şarkıyla dinleyicimiz söylesin? Sakarya'dayız.
1: Merhaba Haluk Bey. Ben Sakarya'dan Fatoş.
0: Merhaba.
1: Gökyüzünden Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.213 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.37'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.697, çeyrek altın 11.356 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Bu aşkın tarifi yok. Sevgilinize eşinize armağan edebileceğiniz yeni şarkılardan bir tanesi.
1: Yar benden kurtuluşum yok.
0: Mebrure, radyonuzdaydın. Slow Trip'te Amerika'dayız.
2: Haluk abi, ben Emrah. Amerika'dan sesleniyorum. Bir tanecik eşim için Gökhan Türkmen'den Yol Arkadaşım parçasını istiyorum. Onu çok seviyorum. Onu çok özledim. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Umarım en yakın zamanda kavuşursun. Gökhan Türkmen, Yol Arkadaşım radyonda.

0: Yalın akşamüstüyle radyonuzda Haydi Slow Türk'te bu kez Kayseri'deyiz.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar. Ben Kayseri'den Batuhan, sizlerden Sezen Aksu'dan Geri Dön şarkısını istiyorum. Tüm sevip de kavuşamayanlara gelsin. İyi yayınlar.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ne yapıyorsun mesela? Blok 3. Radyonuzun aydı Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Gökhan Türkmen'den Aşk Lazım şarkısını Kalbi Kırık Arkadaşım Yasemin için istiyorum.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Slow Truth'te en sevdiğiniz şarkıları bu cuma gününde sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz. Onlardan bir tanesi.
1: Merhaba Slow Truth, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan gelen. Bugün sizden istek parçam Candan Erçetin Gamsız Hayat parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: Mehmet Erdem Sensiz Ben Olamam'la Slow Türk'teydi. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya mesajlarınızla devam ediyoruz. Ferhat Göçer isteği var.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ferhat Göçer'den Takvim şarkısını çalar mısınız Haluk Bey? İstanbul'dan sevgiler tüm Slow Türk dinleyicilerine gelsin.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Belki bir gün özlersin. Emre Aydın radyonuzdaydı. Slow Türk'te Cem Adrian isteği var.
1: Merhaba Slow Türk, ben İstanbul'dan Volkan. Cem Adrian'dan Sen Benim Şarkılarımsın çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, pilot garaj, şoför
1: ekspertiz. Saç bakım ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-16 Ağustos tarihleri arasında saç boyasından şampuana ve saç spreyine çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: Olmazlara vuruluyorum. Mert Demir, Duygu Edis radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlarda Pinhani isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Pinhani'den Ne Güzel Güldün şarkısını çalabilir misiniz? Teşekkür ederim.
2: Belki.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.

0: Hepsi iş posta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen iş posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

0: Mabel Matiz ve Melike Şahin işbirliği Düldül Radyo'nun sahibi 14.30 oldu saatler. Slow Türk'te bir uşağa gidelim. Nazan Öncel isteği var. Kulak verelim dinleyicimize.
1: Merhabalar Haluk Bey. İyi yayınlar. Uşak'tan dinliyorum sizi. Sizden Nazan Öncel Beni Hatırla şarkısını istiyorum. Bu şarkı Katibeden Yakalayacak.

0: Beni hatırla, Nazan Öncel geride bıraktığımız isimli Slow Truck'te sesli mesajlar devam ediyor.
1: Haluk Bey merhabalar, kolay gelsin. İsmim Ahmet.
0: Merhaba.
1: Kütahya Merkez Turgutlar Köyü'nden arıyorum. Oğlum Fatih ve arkadaşları için Tan ve Baha düeti Unuttum şarkısını istiyorum. Teşekkür ederim.
2: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an

0: Allah affetmez. Melek Mosso radyonuzdaydı. Kütahya'ya gidelim.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Bugün yine Kütahya'da mı başlıyoruz? Bugün sizden Semih Cenk'ten Hiç Pişman Değilim şarkısını, Biricik Eşim ve Oğullarım için istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. O zaman Semih Cenk ve Doğu Svek, Pişman Değilim. Slow Türk'te sizler.

0: Semih Cenk, pişman değilim de radyonuz sadece günün son sesli mesajına kulak verelim.
1: İyi günler dileriz. Iğdır'dan çok çok selamlar. Biz Melike Şahin'den ortak şarkısını çalmanızı rica edeceğiz.
0: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. Yayınlayamadıklarımız da var, lütfen kusura bakmayın. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Aşkın Frekansı Slow Türk'te buluşmak dileğiyle mutlu günler şimdiden, iyi tatiller herkese. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

14 Ağustos Cuma günü 15. saatteyiz. Bir haftayı daha tamamlamaya ve keyifle hafta sonunu karşılamaya doğru ilerlerken yepyeni bir programla yeniden birlikteyiz. 19'a dek ben Şeyma Şener, Slow Türk'te sizlerleyim.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bir...

0: yerine koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazı ilişkilerin bitmesi gerçekten çok daha iyi oluyor sevgili dinleyiciler. Yani kimi ayrılıklar size daha faydalı olabiliyor ama bazı bitişler var ki onlar yeniden birleştiğinizde daha mutlu şekilde ilişkiye devam edebilmenizi de sağlıyor. Yani her ayrılık aslında ilişkiyi zayıflatmıyor. Uzmanlar da yaptıkları araştırmalarda tam da bunu söylüyorlar. Birbirinizden uzak kaldığınız süreçte özlem, takdir ve yeniden keşfetme duyguları oluşur ve tekrar bir araya geldiğinizde bağlar daha bilinçli, derin ve güçlü hale gelir diyor uzmanlar. Yani ayrı kaldıktan sonra yeniden birleşen çiftler genellikle daha güçlü bağlar kuruyormuş.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.115 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.44'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.744, çeyrek altın 11.436 liradan alıcı buluyor.
2: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
4: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
5: Yataşla mutlu uykular.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Hem cumanın hem de belki tüm haftanın yorgunluğunun hissedildiği akşam saatlerine çok yaklaştık sevgili dinleyiciler. Peki siz nasıl hissediyorsunuz? Hadi hemen mesajları almaya başlayalım. Kimler aramızda, radyo başında ve bugün neler yazacaklar, görmüş öğrenmiş olalım. Birazdan bir sonraki anonsumda mesajlarınızı okumaya başlayacağım. O yüzden hemen yazabilirsiniz. WhatsApp numaramız 549-659-66-00. 549 659 66 çift sıfıra mesajlar gelsin.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Hayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

Aşk dolu, sevgi dolu bir paylaşımla mesajlara başlayalım. Ebru yazmış, sağlıkta, hastalıkta, iyi günde, kötü günde eşlerin birbirlerinin elini hiç bırakmaması, hayatın her anında omuz omuza yürümesi ne güzel. Sıradaki şarkıyı kalbim, hayat arkadaşım, canım eşim Behzat'ım için istiyorum. Elini bir ömür bırakmamak dileğiyle diyor. Size mutluluklar, dileyen bekleyen herkese de böyle bir sevgi nasip olsun diyelim. Yine güzel bir mesaj Ankara'dan Saniye. Yoğun Ankara trafiğinde eşim Mehmet'le dinliyoruz. Henüz erken ama 19 Ağustos evlilik yıl dönümümüz. Biz de bir şarkı istiyoruz demiş. Şimdiden kutluyorum sizi de. Mesajlar için WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Berlingo Servis.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Antalya'ya çalacağız güzel bir şarkımızı. Derviş Bey, Derviş Şen, yolcularım, sevdiklerim ve tüm kalkanlı arkadaşlarım için gelsin sıradaki şarkı diyor. Hemen gönderelim.

0: Sabahları. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.115 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.44'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.744, çeyrek altın 11.436 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Bugün hep kısa ama öz mesajlar aldık. Onlardan biri de Eyüp'ten geliyor. Sivas Gemerek'ten Eyüp Pınar. Sıradaki şarkı güzel ülkemin güzel insanlarına gelsin diyor. Öyleyse hepimiz için gelsin bu keyifli şarkımız.

0: kurallarını sunar.
1: Hız sınırlarına uymak trafik güvenliğinin temel kurallarından biridir. Hızın azaltılması kazalarda ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür. Bu nedenle sürücüler hız sınırlarını aşmamalıdır.

0: Banka.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Mikros Yemek.
4: Mikros uygulamasında.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt,

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
2: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: İklimsa. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Reklam.
7: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Mesai bitsin diye en çok sabırsızlandığınız gün olabilir. Özellikle cumartesi, pazar iki gün boyunca çalışmayacaksınız. O yüzden yeni saat artık daha da iyi hissedebilirsiniz kendinizi. Kimilerinin mesaileri bitti, kimilerinki artık son saatlere doğru ilerliyor sevgili dinleyiciler. Biz de programımızın ikinci yarısındayız. 19'a dek Şeyma Şener ben Slow Türk'te mikrofon başında olmaya devam ediyorum. Bu hatırlatmalardan sonra hemen bir mesaj daha iletelim. Bulgaristan Haskova'nın Akpınar köyünden sevgiler, sıradaki şarkı kızım Hatice, eşim Ercan ve benim için gelsin diyor Gülcan Özpınarlı Hacıoğlu ve Bulgaristan'a selamlar sevgilerle şarkımız da ulaşsın. Ne karp-

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Diyarbakır. Yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olan Diyarbakır, yaz aylarında 46 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığıyla ve düz damlı ev mimarisiyle karşılıyor misafirlerini. Misafirperverliği ve doğunun Paris'i olarak bilinen Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nin yanı sıra Anadolu'nun en eski camisi olarak bilinen Diyarbakır Ulu Camii gibi kendine özgü kültürel mirasıyla sizi büyüleyecek yerleri ziyaret edebilir. Güne tarihi Hasanpaşa Hanı'nda kahvaltıyla başlayabilirsiniz. İçinde birçok konaklama yeri bulunsa da bu şehirde antik taş yapılı evlerin dikkatinizi çekeceğine emin olabilirsiniz. Binlerce yıllık tarihi boyunca birçok kültürden etkilenen, yöresel lezzetleriyle dolu olan mutfağını da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz. Kültürüyle hayran kalacağınız bu şehirde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilden.

Ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi

Herkes olduğundan daha genç görünmek ya da yaşının en iyisi deniliyor ya, o en meşhur tabiriyle yaşının en iyisi halinde görünebilmek için inanılmaz paralar harcıyor. Bir sürü metot deniyor ama psikologlara göre olduğundan çok daha genç gösteren kişilerin

bazı ortak özellikleri var. Yani o kadar para harcamadan da genç görünebilirsiniz. Neymiş bu özellikler? Hiç durmadan yeni bir şeyler öğrenmek, duyguları bastırmak yerine özgür bırakmak, hobilere zaman ayırmak, genç nesillerle diyalog halinde olmak. İşte bunları yapan insanlar daha genç kalan insanlarmış psikologlara göre.

0: Dersin. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

Cuma programımızın da sonuna geldik. Böylelikle hem dinleyen hem katılan herkese teşekkür ediyorum. Herkes için çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevdiklerinizle, gönlünüzce, dinlenceyle geçirin. Yarın görüşemeyeceğiz ama haftanın asıl son gününde, pazar günü buluşacağız saatler 14'ü gösterdiğinde. Ben Şeyma Şener, yeniden Slow Trip'te olacağım. Şimdilik hoşça kalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul ve Ankara 48 derece ile orta, İzmir 54 orta, Adana 55 orta, Samsun 53 orta ve Diyarbakır 72 derece ile hassas gruplar için riskli seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.

0: Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yumurtaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Ağustos tarihlerinde 30'lu M orta boy yumurtalar 99 liraya, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Enerji.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: Kamu spotu.
5: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirli Kuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirli Kuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tam'da ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında Alpiliç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: reklam.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
0: Bellona, Bellona.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 42 lira, 400 gram Nutella fındık kreması 145 lira ve daha...

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşk.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak, televizyon hazır.
2: Hep bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman! Kahraman! Bak, televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Son birkaç ayın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi Ara Beni ile Hadise Slow Türk'teydi. Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar. Takvimler artık 15 Ağustos'u gösteriyor. Haluk Sarıtaş ben yine bir cuma gecesinde yaklaşık 2 saat boyunca sevdiğiniz ve sizlerin göndereceği sesli mesajlarla, seçtiğiniz parçalarla tekrar yanı başınızdayım. Mutlu, keyif dolu geceler herkese.

Slow Türk'te bakalım bu cuma gecesine hangi şarkıları kimlere armağan edeceksiniz? Çünkü istek hattımız devreye girdi. Hemen numaramızı verelim. 549-659-66-00'a sesli mesajlarınızı gönderin. Sesinizi ve şarkınızı herkes dinlesin.

0: Benim de sevdiğim İlhan İrem şarkılarından bir tanesi Yazık Oldu Yarınlara Slow Türk'teydi. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: İyi geceler. Canım abim, seni çok özledim. İyi ki benim abimsin, iyi ki benim hayatımdasın, iyi ki kardeşiz. Seninle geçirdiğimiz günleri o kadar çok özledim ki en yakın zamanda yeniden çok güzel günler yaşayacağımızı biliyorum. Seni çok seviyorum. Senin için İzel Işıklı Yol şarkısını istiyorum. Her zaman aklımda, kalbimde ve dualarımdasın. İyi ki benim abimsin.

0: Şimdi bir daha nasıl seveceğim diyen Tan Taşçı Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Onur Akın isteği var.
1: Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Slow Türk'ü severek ve isteyerek dinliyorum ve sizleri çok seviyorum. Ben sizden Onur Akın'dan Yağmur Yürekli'mi istiyorum. Bu şarkıyı canımdan çok sevdiğim 3 tane oğlum ve eşime armağan etmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Mabel Matiz ve Bengü Beker Seni Kimler Aldı Slow Türk'teydi. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aramıza yeni katılan birçok dinleyici var ama birçoğu yazılı olarak mesaj gönderiyor. Bu programda sadece sesli mesajlar yayınlanıyor. Bunun hatırlatmasını yapalım ve sıradaki isteği duymak için Marmaris'e gidelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Çok sıcak bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için bir Sezen Aksu şarkısı olan bu geceyi Tuğçe Şenoğlu'dan rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

0: Gecenin bu sessizliğine ses oluyorsunuz, istek şarkılar gönderiyorsunuz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi, onlardan bir tanesi.
1: Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Anneme Gelsin. Rafet Er Roman'dan Sorma Neden şarkısını çalabilir misiniz?

0: Rafet Erroman Sorma Neden'le geride bıraktığımız isimli Slow Truck'te kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz, biz de çalıyoruz.
1: Sevgili Haluk Bey, merhabalar, iyi yayınlar. Yalnız Taksici Tahir, sizden bugün Funda Arar'dan bir parça istiyorum. Size bırakıyorum şarkıyı. Herkese şimdiden mutlu, hayırlı geceler diliyorum. Slow Truck'te kalın diyorum. Ve yeni arkadaşlarında bol bol mesajlar göndermelerini temenni ediyorum. Kolay gelsin. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.

0: Artık sonbahara sayılı günler kaldı. Slow Türk'te de sıkça duyacağınız şarkılardan bir tanesi. Teoman, İstanbul'da sonbahar Slow Türk'teydi. Aşkın frekansında Ankara'dayız.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Başkent'ten katılıyorum. İsmim Beytullah Karaca İlham. Canımdan çok sevdiğim annem için Candan Erçetin'den annem şarkısını ona armağan ediyorum. Tüm annelerimden ellerimden öperim.

0: Buradan başta kendi annem olmak üzere bütün annelere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hazır konu anneden açılmışken o zaman sesli mesajlarda bir anneye kulak verelim. Oğluna seslenişini dinleyelim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim bir tanecik oğlum için Cem Adrian'dan Ben Seni Çok Sevdim şarkısını istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. Sen benim her şeyimsin. En kısa zamanda buluşmak dileğiyle oğlum. Hoşça kal.

bir armağan gibi Tanrı'dan bana, kış güneşinde altın kirpik.

Merhabalar, iyi akşamlar Haluk Bey. Dubai'den selamlar Ali ben. Sıradaki parçayı tüm Slow Türk dinleyicilerine armağan ediyorum. Teşekkürler, iyi geceler.

0: Soner Arıca ve akustik versiyonla Yüreğime Ektim Seni radyonuzdaydı. Slow Türk'te geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz.
1: Merhaba Haluk Bey. Rica etsem Nilüfer'den son Arzum şarkısını çalar mısın? Slow Türk dinleyicilerine gelsin. Size ve ekibinize gelsin. Kolay gelsin, iyi geceler. Teşekkür ederim Haluk Bey.

Çalıoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Blok 3 ve Slotuk Top 20'de de bir numara olan şarkı Sebebi Yar radyonuzdaydı. Sesli mesajlarda yolda olan dinleyicilerimiz var. Onlara da kulak verelim.
1: Merhabalar. Bodrum'a tatile çıktık da şöyle yolda canozan patlatalım diyoruz. Bir tane acıtır gibi severek çalabilir misiniz?

0: Romantik şarkıların son dönemlerdeki başarılı isimlerinden bir tanesi Can Ozan'dan bahsediyorum. Acıtır gibi severek Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Yayıllar Slow Türk, Feridun Düzağaç'tan Dişler Sokağı. Bütün güzel dişlere ve imkansızda duran dişlerime.

0: Düşler Sokağı, Feridun Düzağaç, Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda model grubu istekleri var. Dinleyelim.
1: Merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Şu an söyleyeceğim şarkıyı ben kendime armağan etmek istiyorum. Modelden Sarı Kurdeleler. Herkese iyi akşamlar.
2: İyi geceler Haluk Bey. İstanbul'dan güzel bir gece dilerim tüm Slow Türk ailesine. Sizden model grubundan Değmesin Ellerimiz şarkısını rica ediyorum. Tüm Slow Türk ailesine gelsin.

0: Yıl 2004, Ellerine Sağlık isimli albümünün en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Günaydın'la Yalın radyonuzdaydı. Slow Türk'te Emircan İrek isteği var. Dinleyelim.
1: Haluk Bey, iyi geceler, iyi yayınlar. Bugün sizden Emircan İrek'ten Can Dostum şarkısını istiyorum. Dostluk adına yazılmış ne kadar şarkı varsa seni anlatmış kardeşim. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim ablacığım.

0: Aylar önce ilk kez Slow Türk'te duyduğunuz bir şarkıydı. Son zamanlarında dillere pelesenk olan parçalarından bir tanesi oldu. Mebrure Değilim'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım dinleyicimiz neler söyleyip hangi şarkı istemiş?
1: İyi geceler. Şu an gerçekten hislerimi tam anlamıyla anlatan tek şarkı olabilir. Murat Göğebakan, Kalbim Yaralı. Teşekkürler.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Haluk abi iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Murat. Senden bu gece Şebnem Ferah'ın Sigara şarkısını tüm Slow Türk dinleyenleri, tüm Slow Türk çalışanları için istiyorum. Ne güzel demiş değil mi abi? Ben sigara dumanının altında yana yana en sonunda kül oldum. Sen kibritin hiç yanmayan ucunda birinin hayatından geçmiş oldun. Çok anlamlı, çok güzel. Herkese armağan olsun.

Bir Slow Türk dinleyicisi olarak iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Tarkan'dan Biz Çocukken şarkısını 6 yıllık sevgilime armağan etmek istiyorum. İyi dinlemeler.

0: Sezen Aksu sarı odalarla Slow Türk'teydi. Artık gecenin son birkaç mesajına kulak verme zamanı geldi.
1: Selamlar, ben Burak. Manifestan Tospan Bey'i açarsanız çok sevinirim.
2: İyi geceler Haluk Bey. Sıradaki şarkıyı Tan Taşçı Kal çalarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bu şarkı tüm Slow Türk dinleyicilerine armağan olsun. Unutmayalım ki aşkın sesi Slow Türk.
3: Merhaba, iyi geceler. Ablamla sizi dinliyoruz. Bizim için Kolpa Beni Aşka İnandır şarkısını çalar mısınız?
4: Merhabalar, Iğdır'dan çok çok selamlar. Biz Kolpa'dan Gurur Benim Neyine şarkısını talep edeceğiz. Kolay gelsin.
0: Yine birbirinden güzel sesli mesajlar gönderip şarkılar istediniz. Sesinize, yüreğinize sağlık. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi tatiller, iyi geceler herkese. Hoşçakalın.